çekilirken sinirsin ki terleyelim. Asıl kısmak yapalım. O yana bir nefes için kalmışlar. Sonuçta bir ikramatın mıydı?